olacak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı, biliyorum susacak.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

giden gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. En baştan beri.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kadar para ödediğimiz platformlarda dönüp dolaşıp zaman zaman aynı filmleri ya da dizileri izliyoruz ya. Bunun bir sebebi varmış. Aşinalık. Yani aynı şey müzikler için de geçerliymiş. Yapılan bir araştırmada müziği tekrar tekrar dinlettikleri birine yeni bir müzik dinlettiğinde orada insanlar daha dirençli davranıyorlarmış. Yani bir müziği tekrar tekrar dinlemek o parçaya yönelik aşinalığı arttırabiliyor ve bu aşinalık daha olumlu bir değerlendirme ile ilişkilendiriliyormuş. Psikoloji garip. Bir şey anladınız mı? Anlamamış olabilirsin ama yani daha güvenli bir ortamda hissediyormuşuz kendimizi. Bildiğimiz bir şarkı, izlediğimiz bir film. Psikoloji dediğim gibi garip.

bazı bilgiler yıllar geçtikçe o bilgileri kullanarak araya manevi şeyler koymaya çalışanlar yüzünden farklılaşıyor. Garip bir şey söyledim. Evet. Anlamsız da gelebilir. Olsun. Ama bakın şimdi anlayacaksınız. Mesela kapı önüne tuz dökün, şeytanlardan korur falan diyor birisi arada. Ama aslında kapı önüne tuz dökmenin başka şeyleri varmış. Tuz bulunduğu ortamdaki nemi emmeye yardımcı olurmuş. Ayrıca bazı böceklerin uzaklaştırılmasında da bir bariyer olarak kullanılırmış. Mesela tam mevsimi bahçeli evlerde yaşayanlar bilirler. Bakırköy bahçeli evler değil. Yani evinde bahçe olanlar, bahçe içerisinde evi olanlar bilirler. Mesela kapı eşiklerine tuz döktüğünüzde o salyangozlar, sümüklü böcekler evden uzak dururlar. Üstüne dökmeyin, ölüyorlar. Nereden biliyorsun demeyin. Yani bir arkadaşım dökmüş. Benim bilgim de oradan.

Ya falcı bacıya döndük ama güzel bir haber daha var. Bu yani güzel bir haber derken başlarına geleceği önceden söylüyoruz. Astroloji de öyle değil mi? Astroloji. Hani önceden haber veriyoruz. Mesela Ekim ayı için biraz önce güzel bir haber verdik ama kötü bir haber de var. Astroloji yorumlarına göre Ekim ayında bu dört burç ilişkilerinden maddi konulara kadar adeta sınanacak diyor. Dört tane burç var gene. Aynı kişi yazmış bunu ya. Ona yazdık, buna yazmayalım. Yani zor bir dönem olacakmış Ekim ayı için. Koç burcuymuş, yengeç burcuymuş, terazi ve yine oğlak burçları sıkıntılı bir dönem geçireceklermiş. At bir yüzlük bakayım falan. Döneceğiz, oraya da döneceğiz, oraya da geleceğiz. Koşarak kaçtım hep kendim.

O iyi görünme konusunda erkeklerin işi daha kolay. Kadınların olayı daha zor. Bir de baskı var ya, onu da yaptır, bunu da yaptır. Hiçbir şey yaptıramıyorsan tırnak yaptır. Vaşak gibi ol. Böyle ağacı tutabilecek tırnaklar yap. Hiçbir şey yapmasan. Erkek böyle saçını tarar, işte tıraşını olur falan filan, parfümünü sıkar çıkar. Ama kadınlar saatlerce yüzlerine her gün 1,5 saat kimyasal bir şey sürülür mü ya? Sonra bir de kimyasal başka bir şeyle çıkarıyorlar onu. Yani bu baskı kadınları sürekli olarak estetik kaygıya itiyor ve Mersin'de mesela böyle bir haber var. Botoks yaptıran ikisi kardeş, 3 kadın bir süre sonra çeşitli sağlık sorunları yaşamışlar. Solunum, konuşma ve yutkunma güçlüğünün yanı sıra görme bozukluğu ve çift görme şikayetini yaşayan kadınlar Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış. Çift görme iyi mesela, tek görüyorken 2 tane görüyor olmak bir avantaj. Ama diğerleri kötü. Yani bir de bilindik yerde eğer illa yaptıracağım diyorsanız bunları araştırıp yaptırmak lazım. Hani merdiven altı değildir eminim ama yine yanıdır en azından, bu kadar şey görüyorsanız, sıkıntı çekiyorsanız.

zaman zaman birçok firma ya da üniversite dünyanın en iyi şehirlerini seçiyor. Mesela onlardan en güvenilir olanı da Oxford Economics 2026 Küresel Şehirler Endeksini açıklamış. Dünya genelinde 1000 şehri ekonomi, insan sermayesi, yaşam kalitesi, çevre yönetişim başlıklarında değerlendiriyorlar ve ilk 1000 şehri açıklıyorlar. İlk 1000 şehre bakalım. Bir numarada New York varmış. Londra geliyor. New York'ta metroya binmiyorlar bunlara. Kazara uyumayın, burnunuzu fare yiyor New York'ta metro. Londra var ikinci sırada, üçüncü sırada Paris var, üçüncü sırada Seattle var, dördüncü sırada beşinci sırada San Francisco var. Dublin geliyor İrlanda, Boston geliyor sonra Amerika'dan bir sürü şehir var. Burada zorlayarak içeriye girebilen Tokyo, Zürih ve zannediyorum Paris, Londra olmuşlar. Ama Amerika'dan 5 şehir, hayır 5 de değil, 7 şehir gözüküyor. İlginç tabii. İstanbul bu listede 64. sırada yer almış. Bir tek ilk 100'ün içerisinde İstanbul gözüküyor.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

İlginç bir haber. 118 ülkeden 6 milyondan fazla kişinin verileri inceleniyor. Araştırmada kadınların erkeklerden daha fazla ağır çektiği ortaya çıkıyor. Ama biz erkekler böyle nezle olmayalım. Var ya canımız çıkıyor. Ben mesela şu an gripim. Naz yapabileceğim biri olsa yataktan çıkma. Bak. Sürekli ıhlamurlar, bağlı yayınlar falan. Ama dediğim gibi kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyormuş. En çok ağrı çekilen yaş da şiddetli ağrı yaklaşık 50 yaşında. Vücudun genelinde hissedilen ağrı ise 70 yaş civarında en yüksek seviyeye çıkıyormuş. Yani naz var bizde, biraz daha yutkunabiliriz ama kadınlar gerçekten de daha fazla ağrı çekiyorlarmış.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper
1: FM. Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
2: Tolga Gündüz.

Romalılar sinirlendiği zaman güneşe ateş ettiği söylenir. Yani bu bir rivayet de olabilir. Gerçek olup olmadığını hiç bilmiyoruz ama böyle gökyüzüne yapılmış bir hareket var orada. Ve cevap buldum. Evet, cevap buldum. Nasıl? Hemen söylüyorum. Adana doğumlu NASA astronotu Deniz Börüm birkaç ay içinde uluslararası uzay istasyonuna gideceğini belirterek uzaydan anneanneme ve dedeme, Adanalı hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım demiş. Şimdi hazırsak bu hemşerimizin, canım hanımefendinin daha da uzaya gidişini görkemli hale getirmek için ne yapıyoruz? İlk başta tırnak pideye susamla Deniz Börüm yazıyoruz. Altına NASA. Tamam, bunları yapalım ve gönderelim Amerika'ya. Ne bileyim, bir şırdan olur. O şırdanı NASA, yani sokarlar mı içeriye bilmiyorum. Yani istasyona alırlar mı? Ne bileyim, bir kebap ne bileyim, yeseler ya uzayda mesela, bizim yapacağımız ilk iş kebap nasıl yenir? Bunu anlatabilir bize ve geleceğe miras bırakılabilir. Konu güneşe ateş etmekle başlıyor. Bak nereye gidiyor, gördünüz mü?

Biz aslında akıllı insanlarız millet olarak ama inovasyonu nereye kullanacağımızı çok bilemiyoruz. Orada bir yönlendirme eksiğimiz var. Mesela bakınız, hemen söylüyorum. Samsun Canik'te bir sürücü adayı motorlu taşıt sürücü belgesi sınavına kopya düzeniyle girmeye çalıştı. Sürücü adayı ve kendisine kopya vermek için hazırlık yapan şüpheli yakalandı diyor. Şüpheli de Samsun'a Çorlu'dan gidiyor. Ya bu oturup çalışılabilecek bir şey değil mi? Ve defalarca şansın yok mu bunu yapmak için? Bak neler var biliyor musun? İnovasyondan bahsettim. Destek vermek için gelen EÇ'nin üzerinde yapılan aramada bir kulaklık, bir kart görünümlü haberleşme cihazı, iki GSM hattı, bir taşınabilir Wi-Fi cihazı ve bir yaka kamerası ile geçirmiş ve yakalanmayacağını düşünerek sınava girmeye çalışmış. Allah'ım! İşte tamamen inovasyon eksikliği. Şununla faydalı bir şey yapalım deseler yapılmaz mı şu kadar teknolojik aletle?

2020 yılından bir haber. Henüz dava sonuçlanmış, o yüzden bize şimdi geliyor. Evlilik hazırlığı yapıyor bir çift. 26 Temmuz'da evlenecekler. Düğünden bir gün evvel kına gecesi yapılıyor. Kına gecesinde bir tartışma çıkıyor gelinle damat arasında. Ve sonra ertesi gün oluyor. Ertesi günde düğün var. Damat diyor ki evlilikten korkuyorum. Düğüne gelmiyorum. Nişanı da bozuyorum diyor. Peki Yargıtay ne diyor? Kadının kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek manevi tazminata hükmediyor. Helal olmasın mı? Vallahi olmasın mı ya? Sen kıza ümit ver, ümit ver, ümit ver, ondan sonra yok ya ben korktum. Olmaz, yemezler. Aynen.

Yemekten gittik madem, yine yemekten devam edelim. Dünyadaki en iyi süt ürünleri belli olmuş. İlk onun içerisinde iki tane Türkiye'den ürün var. Hemen bakalım neymiş o. Listenin birincisi, yılın büyük bölümünde açık meralarda otlayan ineklerin sütünden yapılan İrlanda tereyağı olmuş. Yani anlayacağınız gibi bir numarada biz yokuz. Ama iki numarada Trabzon'un tereyağı var. As bayrakları. Hemen arkasında yine bizden olan ikinci ve üçüncü sırayı kapmışız. Kaymak var. Yine hakikaten dünyanın hiçbir yerinde bizim kaymak gibisi yoktur. Manda kaymağı mesela. Üzerine balı bir yapıştıracaksın. Bak. Sıcak sıcak ekmek bulabiliyorsak. Böyle. He? Hiçbir şeye gerek yok yanında. Başka hiçbir şeye. İkinci sıra. Bu arada kaymak varsa Yunanlı arkadaşlarımıza bizim buradan sesimiz gidiyor. Sakın kaymaki maymaki. Bak bizde bu durum böyle. İkinci ve üçüncü sırada bizde var. İrlanda tereyağı da Trabzon tereyağını 0.1 puanla geçebilmiş. Biz 4.4 almışken o 4.5 almış. Yani biz birinciyiz bence. Ama hakkımız yendi.

bu habere konu olan arkadaşı sonuna kadar destekliyorum. Erzurum'da bir kahvehanede duvara bir afiş asılıyor. Bu afiş ne için? Bazı şartlar var. 13 tane şart sayıyor arka arkaya kahvehaneci. Ne için? Veresiye çay içebilmek için. O şartları yerine getirmeyene veresiye çay vermiyor. Mesela yanınızda ne olacakmış? Kimlik fotokopisi, en az 3 memur kefil. Bak adamın nasıl canı yandıysa, bir çay deme ya. Bütün gün oturup orada 100 tane çay içen adam var. Son 2 gün içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf. Sabıka kaydı, kişinin adına kayıtlı fatura, E sınıf ehliyet, bunu anlamadım. Maaş bordrosu, tütün ürünleri kullanmadığı gösteren sağlık raporu, ölürse alamaz diye. Bak çok iyi değil mi? En az lisans mezuniyeti gösteren öğrenim belgesi, en az ikinci, abi sen iki yabancı dil demiş. Abi sen çayı vermek istemiyorsun ya. Yazmış yazmış, en sonunda da KPSS sınav sonuç belgesi ve en az 85 puan diyor. De seni son şeye kadar destekliyordum abi ama abartmışsın ya. Vermiyorum de ya. Vermiyorum de, niye zorluyorsun insanları? Çay içecekler ya.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Reklam. Süper FM. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Bir ATM'ye gidiyorsunuz, para çekeceksiniz. ATM'nin yanında bir çanta var. Neymiş bu ya falan diye bakıyorsunuz. İçerisinde 128.514 dolar var. Bu sessizlik. Bu olay Texas'ta, Amerika'da 3 Ağustos'ta yaşanıyor. Louisville diye bir kent var. Orada gerçekleşiyor. Bir kuaför gidiyor, bir ATM'den para çekecekken bir çantayı fark ediyor. Bir fast food zincirine ait bir logo var üzerinde. 128.514 dolar çıkıyor. Ayrıca 19 adet de çek çıkıyor çantanın içerisinden. Kafadan 250.000 dolar var orada. Siz şimdi bir yüzleştiniz mi kendinizle? Ben kuaförün ne yaptığını anlatacağım. Kuaför önce en yakındaki o fast food zincirine gidiyor. Para bizim değil diyorlar. Sonra polise gidiyor. Adının bile telaffuz edilmesini istemeden para sahibine iade ediliyor. Üzüldük mü? Bir kendimizle yüzleştik mi? Tamam, okey.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Reklam. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Yeşilay. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Duran vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Reklam.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Nereden düşmeyen şarkıları, güçlü yorumu ve enerjik sahne performansıyla bu özel konseri kaçırmayın. Detaylar zorlukpsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.

0: Yeşilay.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok, bize değerdi.

0: yapacağız. Maximumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Herkese merhaba. Bugün Karnaval Kulis'te konuğumuz Umur Dova. Ya bu şarkılar nasıl yazılıyor? Hatta işte liseden beri şarkı yazıyorum diyorsun. Aslında sen yaşadığın şeyleri mi yazıyorsun? İşte telefonunu karıştırırsak notlardan bulacağız onları, yoksa bir defterin mi var? O sözler nerede?
3: Babam şair benim. Belki o bir genetik bir şey de olabilir. Çok tabii ilişkilendiremem öyle bir bilgim olmadığı için ama. Ya ben küçükken mesela bir tane ilkokul arkadaşım vardı. Çok yakındık. En yakın arkadaşımdı yani. Okula gelmemişti. O gelmedi diye şarkı yazmıştım ona. Hani o biraz şey bir şey. Gayri ihtiyari yaptığımız bir şey. Hani şu anda da tabii ki yaşanmış olayların üzerine yazılan şarkı daha böyle etkili olduğunu ya da atıyorum gerçekten bir şey hissettiren bir olayın ya da durumun üzerine yazılan şeylerin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ben de elimden geldiğince tabii ki aklıma bir şey geldikçe, ilham geldikçe sürekli böyle o ses kaydedici var mesela telefonda. Onu da çok şeyim, onu da çok ısrarcıyım. Notlara, ne bir şeyleri düzenlemeye başladığımda notlara giriyorum. Öyle yani, iki tarafta da bulabiliriz. Hiç unutmuyorum, Onur Özdemir 2020 yılında doğum günümde bir tane defter hediye etmişti, buna yazarsın diye.
2: Ya.
3: Evet, orada da olabilir yani. Daha sonra ben başka defterler de aldım, orada da olabilir.
1: Kulis programının tamamını Karnaval App ve karnaval.com'dan dinleyebilir, Karnaval YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
4: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
2: Türkiye'nin en süper radyosu Süper FM'de haftanın en çok dinlenen 20 şarkısının bir araya geldiği Süper 20 geri sayımı başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai, zirveye doğru tırmanacağımız bu harika yolculukta hit parçalarla gününüze renk katacağız. Geri sayımımızın açılışında kendi adlarıyla yayınladıkları şarkıları Kıraş var. Parçaları Kıraş bu hafta 20 numaradan listemizi başlatıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Efendim, Süper 20 heyecanında ilk adımı attık, crash'ı arkamızda bırakarak tempolu yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıradaki duraksa dijital platformlarda her projesiyle dinlenme rekorları kıran ve kendine has vokaliyle geniş kitleleri peşinden sürükleyen Semicenk bizleri karşılıyor. Şarkı

20 ile hafta sonunun ritmini yükseltmeye devam ediyoruz. Şimdi sokak stilini modern ritimlerle birleştiren rap sahnesinin genç isimlerinden Poizi sırayı alıyor. Poizi son dönemdeki üretim çizgisini yansıtan şarkısı. Başında belalarla iki basamak gerileyerek 18.

Süper FM'de Süper 20 geri sayımında bir basamak daha yukarı tırmanıyoruz. Her sahne performansıyla büyük beğeni toplayan ve yayınladığı güçlü aranjelerle radyomuzun vazgeçilmezi olan Derya Ulu sırada. Yüksek temposu, renkli vokali ve içimizi ısıtan canlı ritimleriyle şımarık Süper 20'de bu hafta 17 numara.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 17 numara. Son.

farklı bir müzikal dünyaya geçiyoruz. Mabel Matiz, kendine özgü sözleri ve alışılmışın dışındaki prodüksiyon tercihiyle son şarkısı Hayleylim'de kendi çizgisinden uzaklaşmıyor. Üstelik bu çalışma sanatçının hazırladığı Limoncello albümünün de öncü şarkılarından. Söz müziği Mabel Matiz'e ait olan Hayleylim süper.

Müzik dünyasında teknolojiyle değişen üretim biçimleri de Süper 20'nin renkleri arasında. Mebrure imzalı değilim. Yapay zeka destekli müzik üretimi başlığında dikkat çeken çalışmalardan biri oldu. Geleceğin ses estetiğini kulaklarımıza getiren alternatif yapısıyla değilim Süper 20.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Mutlu hafta sonları herkese Süper FM'de, Süper 20'de haftanın en taze sürpriziyle buluşma zamanı. Dedup Sessions projesi kapsamında stüdyoya giren ve yayına girdiği ilk andan itibaren trendleri alt üst eden dev bir buluşma var sırada. Dedup Luma'nın klarnetli, hüzünlü Mehtun altyapısı ve Sıla'nın o muazzam şiirsel yorumuyla devleşen taptaze şarkı Acı Bal Süper 20 listemize bu hafta 10.

Süper 20'de geri sayıma en sevdiklerinizle eşlik etmeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise biraz daha farklı bir atmosferin içine gireceğiz. Şarkı sözlerindeki içtenlikle dinleyenin kalbine doğrudan dokunmayı başaran ve dobralığıyla öne çıkan Burak Bulut bizlerle. Son teklisi Ah Be Manolya Süper 20'de 10.

0: bir reklam.
1: Allah dememek için elmas sigorta.
0: Bir reklam.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen şarkılarıyla Süper 20 yolculuğunu sürdürüyoruz. Klasikleşmiş vokal icrasını çağdaş pop düzenlemeleriyle buluşturan ve her çalışmasıyla beğeni toplayan Elif Buse Doğan var sırada. Söz müziği Çağrı Kaymak, düzenlemesi Kerem Akdağ'a ait olan çalışma Yangın Yeri Süper 20'de

Dünya standartlarındaki altyapıları Türkçe sözlerle buluşturan ve hip-hop kulvarında kendi kurallarını yazan Ezhel ritmi devralıyor. Kalıpların dışına çıkan altyapısı ve hafif alaycı sözleriyle öne çıkan Bana Ne Bu Sevdalar'dan Süper 20'de

numara.

Onun kapılarını araladık. Sahne karizması, stili ve bitmek bilmeyen enerjisiyle her daim gündemin odağında yer alan Hadise karşımızda. İddialı nakaratı ve temposuyla ilk andan itibaren dinleyeni yakalayan çalışması Ara Beni Süper 20 listemizde bu hafta 3 basamak düşüş yaşadı ve

Kendine özgü anlatımı Kıyamam'da yeniden bir araya geldi. Farklı jenerasyon ve tarzların yakaladığı muazzam uyumu simgeleyen Kıyamam, 5 basamak birden tırmanarak Süper 20'de

0: Genç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Hafta sonunun en keyifli saatlerinde Süper 20'nin en süper şarkılarıyla güne eşlik ediyoruz. Güçlü vokali, besteleri ve yıllardır sahnede oluşturduğu kendine özgü yorumuyla Tan Taşçı şimdi sırada. Sözü ve müziği kendisine ait olan hareketli şarkı.

Tanıdık bir şarkıyı bambaşka bir ritimle yeniden keşfetmeye ne dersiniz? Ankara Ekos, Beni Ağlı Afro House etkileriyle yeniden yorumladı ve çokça sevildi bu versiyon. Uzun süredir de Süper 20'de ilk 10'dan ayrılmadı. Ankara Ekos'un 2026 boyunca farklı Türkçe şarkıları elektronik müzik dünyasına taşıdığı projenin dikkat

heyecanla zirveye doğru ilerliyor. Pop sahnesinin simge ismiyle yeni kuşağın en çok konuşulan grubunun bir araya geldiği o tarihi projedeyiz. Tabii ki Manifest kızlarıyla Ajda Pekkan'dan bahsediyorum. İddialı temposu ve vokal performanslarıyla hileli Süper 20 listemizde bu hafta 6 numarada ilk 5'in kapısını zorluyor.

Süper 20'de zirve mücadelesinde artık son 5 şarkı arasındayız. Müzik dünyasında arka arkaya çıkardığı hitlerle rekorlar kıran Blok 3 var sırada. Son dönemde yalnızca şarkılarıyla değil, yoğun konser programı ve sahnedeki enerjisiyle de Türkçe rap'in en hızlı yükselen isimlerinden Blok 3, Sebebi Yar'la Süper 20'de ilk 5'in içindeyiz.

0: Reklam.
1: Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
0: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de, hafta sonlarının en çok takip edilen müzik listesi Süper 20 en sevilenlerle devam ediyor. Süper 20'de haftanın en dikkat çekici yükselişlerinden biri var sırada. İlk şarkılarıyla hızlı bir çıkış yapan 7 kişilik grup Crash, ikinci şarkıları Benim Olsana ile aynı enerjiyi daha da ileri taşıdılar. Crash ve Benim Olsana 7 basamak ilerledi ve

süper şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Festival sahnelerinde binlerce kişinin tek bir ağızdan söylediği yüksek enerjili ve coşku dolu bir grup performansı şimdi Süper FM'de. Haftalardır zirvede

Süper FM'de Süper 20'de zirvenin sadece bir tık altındayız. Dijital mecralarda dinlenme sayılarıyla küresel listelere giren ve duygusal patlamalarını sert ritimlerle sunan Blok 3 bir kez daha bizlerle. Liderliğin en güçlü adaylarından biri olan sitem dolu çalışması Kayıp Kalp Süper 20'de zirveyi ikinci sıradan takip ediyor.

haftanın en çok dinlenen, en çok istenen ve listemizin en tepesine yerleşen şampiyon şarkısını. Yıllar sonra dijital mecralarda yeniden viral olarak tarihe geçen bir geri dönüş hikayesine imza atan Bora Duran ve dillerden düşmeyen muazzam hiti Döndüm. Büyük bir tırmanışla rakiplerini geride bırakarak bu hafta Süper 20 listemizin bir numarası oluyor. Haftanın en büyüğüyle sizlere veda ediyoruz. Bu keyifli Süper 20 yolculuğunda bizlere eşlik eden herkese teşekkürler. Ben Bahri Fedai, haftaya yepyeni bir listeyle yine aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Süper FM'de kalmaya ve hafta sonunun tadını çıkarmaya devam edin. Hoşça kalın.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Süper FM. Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: İhli sohbeti sakın kaçırmayın.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.